şifreler harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar